0: Dünyadaki türlü yangilikler, ictimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.
1: Vatan, Iqbol Mirzo she'ri. Seni desam yuragimda ochilar gullar yomg'ir bo'lib samolardan sochilar gullar sahrolardan daryolardan sochilar gullar yuragimning gulisan sen gullagan vatan isming aytib uyg'onadi chuchuk jilg'alar sunbulalar tonglaridan taqar sirg'alar kiprigimda yog'dularing solar jilvalar tilagimning gulisan sen gullagan vatan xushbo'y xushbo'y olmalarda jannat havosi tog'laringning bag'rida ming dardning davosi shudur axir bir insonning umr safosi yuragimning gulisan sen gullagan vatan hovuch hovuch zilol zilol suvingdan ichdim mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim yana qaytib senga keldim tuprog'ing quchdim tilagimning gulisan sen gullagan vatan yuragimning gulisan sen gullagan vatan.
0: Ovozi Tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshittirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.

Bu yomg'irli tunda, mahzun kechada, onam kulbasini o'yladim bir zum. Uning chakka o'tgan tomini eslab, dilimda bir dunyo yig'ladi, yum-yum. Bo'mbo'sh hovlidagi g'arib kulbada, to'g'ri ko'ngil uning bori, bisoti, bolalari to'zg'ib uy burchagida, yolg'iz o'tirgandir xayolga botib. Balki roza tutib Ramazon oyi qilmagan gunohin oqlayotgandir. Iftor chog'i shiftdan tomgan chakkalar balki qulog'iga yoqmayotgandir. Eski joy namozda o'tirib balki yurakdan Xudoni o'ylaydi hamon, balki past ovozda Parvardigordan so'rab o'tirgandir jannatdan makon. Bir vaqt quvnoq edi mung'aygan onam, uzun sochlari ham tim qora edi, sochidan taralgan qatiqning hidi bir xazina edi, bir chora edi. Yengini shimarib tirsakka dovur ming bitta tadbirni o'ylab tolardi, go'yo u taqdirning qattiq qo'lidan bizning rizqimizni yulqab olardi. Sigir sog'ar edi uyg'onib tongda, mehr bilan sigir ortini silab, sirg'alib tushardi sut idishiga, tang'ilgan sochlari to'zg'ib qaltirab, har gal qizib turgan mo'jaz tandirga sutli kulchalarni yopishtirgan dam tandirning lahchasi kuydirar edi kiprigining uchi qoshlarini ham. Sutning hidi qolgan qo'llari tunda boshimda sirg'alar edi muloyim, silardi ko'zimning qavoqlarini uning barmoqlari ohista vajim. Yuragimda yongan orzularimni sodda dillik bilan tutar edim sir, qo'lini ko'ksimga bosib uxlardim shiftning vassalarin sanab birma-bir. Bu yomg'irli mahzun kechada tag'in onam kulbasini esladim nogo, shiftdan o'tgan chakka yomg'ir shiddati dilimda bir dunyo dod ayladi. Oh, onaginam, mening jannati onam, joying jannatligi garchan tayindir, lekin tomdan chakka o'tgan bu kunlar bilmayman negadir juda g'amgindir. Onaginam, mening jannati onam, bilaman pushaymon qilmaysan bekor, yog'ilgan o'q bizni o'ldira olmaydi, yoqsa yog'aversin mayli yomg'ir qor. Onaginam, mening jannati onam, hayot goh qadri goh qorniga yig'lar, osmon ham ba'zan yer ba'zida esa o'zining parishon holiga yig'lar. Onaginam, mening jannati onam, osmon yig'lar dardi bunchalar og'ir, sening ko'z yoshlaring bas emasmidi, yomg'ir yog'ar yomg'ir ustiga yomg'ir.

0: Dünyadaki türlü yangilikler, ictimai, iqtisodi, siyasi, madani, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.
1: Vatan, Iqbol Mirzo she'ri. Seni desam yuragimda ochilar gullar, yomg'ir bo'lib samolardan sochilar gullar, sahrolardan daryolardan sochilar gullar, yuragimning gulisan sen gullagan vatan, isming aytib uyg'onadi chuchuk jilg'alar, sunbulalar tonglaridan taqar sirg'alar, kiprigimda yog'dularing solar jilvalar, tilagimning gulisan sen gullagan vatan, xushbo'y xushbo'y olmalarda jannat havosi, tog'laringning bag'rida ming dardning davosi, shudur axir bir insonning umr safosi, yuragimning gulisan sen gullagan vatan, hovuch hovuch zilol zilol suvingdan ichdim, mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim, yana qaytib senga keldim tuprog'ing quchdim, tilagimning gulisan sen gullagan vatan, yuragimning gulisan sen gullagan vatan.
0: Ovozi Tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshittirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.

Bu yomg'irli tunda mahzun kechada onam kulbasini o'yladim bir zum. Uning chakka o'tgan tomini eslab dilimda bir dunyo yig'ladi yum yum. Bo'mbo'sh hovlidagi g'arib kulbada to'g'ri ko'ngil uning bori bisoti bolalari to'zg'ib uy burchagida yolg'iz o'tirgandir xayolga botib. Balki roza tutib Ramazon oyi qilmagan gunohin oqlayotgandir. Iftor chog'i shiftdan tomgan chakkalar balki qulog'iga yoqmayotgandir. Eski joynamozda o'tirib balki yurakdan Xudoni o'ylaydi hamon, balki past ovozda Parvardigordan so'rab o'tirgandir jannatdan makon. Bir vaqt quvnoq edi mung'aygan onam, uzun sochlari ham tim qora edi, sochidan taralgan qatiqning hidi bir xazina edi, bir chora edi. Yengini shimarib tirsakka dovur ming bitta tadbirni o'ylab tolardi, go'yo u taqdirning qattiq qo'lidan bizning rizqimizni yulqab olardi. Sigir sog'ar edi uyg'onib tongda, mehr bilan sigir ortini silab sirg'alib tushardi sut idishiga, tang'ilgan sochlari to'zg'ib qaltirab har gal qizib turgan mo'jaz tandirga sutli kulchalarni yopishtirgan dam tandirning lahchasi kuydirar edi kiprigining uchi qoshlarini.